Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha iyi.

0: Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Avrupa aşırı sıcaktan kavruluyor, kuruyor. Yaşlı kıtada sıcak hava dalgalarının ve kuraklığın sonu gelmek bilmiyor. İngiltere'den Romanya'ya, Bulgaristan'dan İtalya'ya kadar bütün Avrupa kuraklığın pençesinde. İngiltere'nin %71'inde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Orta Avrupa ülkelerinde de benzer bir manzara var. Macaristan'da Tuna Nehri'nde su büyük ölçüde azaldı. Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğinin kaynağını belirlemek için çalışmalar devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimleri sıkılaştırdı. 6 ilde 19 tesisin faaliyetleri durduruldu. 52 tesise 118 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Adana'da ise tarımsal drenaj kanallarındaki mikroplastikler dikkat çekti. Sudan numune alındı. Sıfır Atık Vakfı Akdeniz ve Ege'de plastik kirliliğine karşı saha çalışması başlatıyor. İlk etapta Antalya, Mersin, Muğla ve Adana'da saha çalışması yapılacak. Sahadan elde edilecek bulguların plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik somut çözüm önerilerine ve politika geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Orman yangınlarıyla mücadelede kritik rol oynayan yangın havuzlarının sayısı artırılıyor. 55 yeni yangın havuzu daha yıl sonuna kadar hizmete alınacak. Söz konusu yapıların sayısı böylece 4851'e yükselecek. Ege'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, Gökçeada ile Semadirek arasında Türkiye karasularında 70 ila 120 metre derinlikte ve 2 kilometreden fazla uzunlukta Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanını keşfettik dedi.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Ayı ortaladığımız bir gündeyiz. 15 Ağustos 2026 Cumartesi bugün. Hafta sonu başladı. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop.

sıcaklara kısa bir mola veriyoruz. Zira meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Dün öğle saatleri itibariyle Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası harikaydı gerçekten. İstanbul başta olmak üzere birçok kenti ve bölgeyi etkisi altına almaya başladı. Yurdun birçok bölgesi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarıları yapılıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yavaş yavaş düşmeye başladı. 30 derecelerin üzerindeki hava sıcaklıkları 25-28 derece aralığında olacak deniyor. Güney kesimlerde de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece azalacağı söyleniyor. Nefes aldığımız bir hafta sonu olacak yani. Hadi inşallah. Kral Pop.

Uydu frekansımız değişiyor biliyorsunuz. Bu gece gerçekleşecek üstelik. Bizim değil bu arada. Uydudan yayın yapan tüm televizyon ve radyoların frekansları değişiyor. Bu gece yani 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece. Bu gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kapasiteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Ve mevcut uydu yayınları da sona eriyor. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarındaki özelliğiniz yoksa cihazlarınızda kanal taraması yapmanız gerekecek. Aksi halde yarından itibaren Kral Pop Radyo başta olmak üzere diğer yayınları, yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarını dinleyemeyeceksiniz, izleyemeyeceksiniz. Yani yarın NTV, Star TV, Eurostar, Kral FM, Kral Pop Radyo ve NTV radyo yayınlarını ben kendi yayın grubumun kanallarından sorumluyum doğrusu. Bu yayınları kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum ve bizi hafta sonuna hazırlayan o harika şarkıyla devam etmek istiyorum. Ankara Echoes şimdi Kral Pop Radyo'da olacak. Beni al şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

Birkaç etkinlik önerim olacak. İstanbul'da Kalamış Yaz Festivali devam ediyor. Bu akşam Lalalar konseri var mesela Kalamış'ta. Ağustos ayı içinde de deniz kenarında açık havada müzik ve sinemayla bence yazın önemli duraklarından biri oldu Kalamış Parkı. 19 Ağustos'ta Kerem Görsev Trio, 22 Ağustos'ta Gaye Su Akyol ve Rio Sur ve 30 Ağustos'ta da Zafer Bayramı özel etkinlikleri var mesela, aklınızda olsun. Ben bu akşam Kalamış Parkı'nda olacağım. Yarın akşam da Zorlu PSM Avlu'da Mamma Mia gösterilecek. Kızımla izlemeye gideceğim bu arada. Bayılıyorum Avlu'daki etkinlikleri. Ve bu haftanın önemli bir diğer kültür sanat etkinlik merkezi de Erzurum. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Erzurum ayağı bugün başlıyor. 23 Ağustos'a kadar devam edecek. Konserler, sergiler, söyleşiler, farklı kültür sanat etkinlikleri Erzurum genelinde izleyiciyle, sanatseverlerle buluşacak. Bugün de bu akşam Oğuzhan Koç konseri var Erzurum'da. Aklınızda olsun. Kral Pop burası.

Konser takvimlerine girmenin yanı sıra artık uluslararası spor ajandalarında da yer alıyor biliyorsunuz. Zira geçtiğimiz günlerde bu hafta İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da yapılacağı duyuruldu. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyonda maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi. Geçen yıl Barça'nın şampiyon olduğu organizasyonda bu yıl dört takım mücadele edecek. Yarı final eşleşmelerinde de Real Sociedad Real Madrid ve Barcelona Barça'da Atletico Madrid'de karşı karşıya gelecek. Biletler ne zaman satışa sunuluyor ben bulamadım. Bilen varsa lütfen bana yazsın. Bizim acil Real Madrid maçını izlememiz gerekiyor çünkü. Zira o kadroyu, Jude Bellingham'ı, Mbappe'yi ve tabii ki Arda Güler'i canlı canlı görmek, izlemek istiyor insan o maçta. Ve yine bizi yurt dışında şahane temsil eden bir grupla devam ediyoruz. Manifest Kral Pop'ta olacak. Toz Pembe size ulaşmaya başlayan şarkı.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Reklam. Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Tatilden daha fazla keyif almanın yolu daha iyi planlama, daha çok yer görme, daha mükemmel şeyler deneyimleme değil diyor uzmanlar. Ne dersiniz? Tatili keyifli ve huzurlu yapan şey günlük hayatın stresinden zihinsel olarak uzaklaşabilmek. Mesela araştırmalar nostaljinin psikolojiye iyi geldiğini söylüyor ki ben buna kesinlikle katılıyorum. Biz Bodrum'da yaklaşık 40 yıldır Torba'ya gideriz ve Torba'ya gitmedikçe ben tam olarak tatil yapmış veya o tatilin sağladığı mutluluk hormonunu salgılamış gibi hissetmiyorum. Zira uzmanlar da insanın kendini huzurlu ve güvende hissettiği yerlere tekrar dönmesinin hep aynı yere gidiyorum düşüncesinin aksine tatilin iyileştirici etkisini artırdığını söylüyor. Tatilin bir başka düşmanı da en doğru seçimi yapma çabası. İşte o yüzden diyorum tatile gidince sonra bir de dinlenme tatiline ihtiyaç duyuyor insan diye. Araştırmalar daha fazla plan yapan ve her şeyi optimize etmeye çalışan kişilerin kim acaba tatillerinden daha az memnun kaldıklarını söylüyor. Biraz akışa bırakın deniyor yani. Mükemmel olmayıversin diyeceğim ama inanarak mı söylüyorum bilmiyorum.

Dijital platformlarda bu hafta en çok The Last House with the Shards konuşuldu. Hafta sonu eğer izlemediyseniz belki şans vermek istersiniz. Malum platformun yeni bilim kurgu gerilim filmi The Last House, evlerinden gizemli bir güç tarafından çıkamayan 4 kişilik bir ailenin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Film ilk 3 günde 27,5 milyon izlenmeye ulaştı. Çok güçlü bir açılış yaptı. Bir diğer dikkat çekici yapımda The Shards, Cindy Crawford'ın kızı ve Richard Gere'in oğlunun rol aldığı dizi. Enteresan bir kadro gerçekten. 1981 Los Angeles'ında elit bir lisedeki 17 yaşındaki Brett'in çevresinde gelişen ve bir seri katilin gölgesinde giderek paranoyaya dönüşen hikayeyi anlatıyor. Eylül ayı içinde harika yapımlar gelecek, ondan da sonra söz edeceğim. Kral Pop burası. Ne oldu böyle?

Top listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Derya Ulu Şımarık. 9 numara Yalın Akşamüstü. 8 numara Manifest Fos Pembe. 7 numara Mebrure Değilim. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 4 numara Blok 3 Sebebi Yar. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. Senden kaçamadım. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Sibel Can APO Kıyamam. 9 numara Tan Taşçı Gidişat. 8 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 7 numara Crash Crash. 6 numara Hadise Ara Beni. 5 numara Blok 3 Kırgınım. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Kırgınım. Dokuz numara Tan Taşçı Gidişat.
1: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana deyim, canımız yanacak.
0: Sekiz numara Blok 3 Kayıp Kalp. Yedi numara Mela Bedel İki Taz Çorba. Altı numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Beş numara Sibel Can APO Kıyamam.

4 numara Manifest toz pembe. Üç numara Hadise ara beni. Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni. İki numara blok 3 sebebi yer. Benim hatam var burada, benim hatam var. Kalbinde son kırıntı bana mı kaldı? Bir numara manifest Ajda Pekkan hileli.

Bu arada K-pop severler için atlamayayım, yayını kapatmadan hatırlatmış olayım. İstanbul'daki K-pop severler için İstanbul Festivali'nde bugün K-pop akşamı yaşanacak. Güney Kore'nin iki önemli ismi sahnede. Saat 20'de Sunmi, saat 21'de de Monsta X Festival Park Yeni Kapı'da müzikseverlerle buluşacak. Bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Sıcaklıkların düştüğü, biraz nefes aldığımız bir gün ama fırtına beklentisi olan yerler var. Deniz ulaşımı kullanılacaksa seferleri kontrol etmeyi, takip etmeyi unutmayın lütfen. Kaliteli, kendinize vakit ayırdığınız, yine haftaya hazırlandığınız, biraz dinlendiğiniz ama çoğunlukla sıcaklıkların düşmesi sebebiyle nefes aldığımız bir hafta sonu olmasını diliyorum. Harika geçsin bugün. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasında haftanın en çok dikkat çeken yenileri yine Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sırada Karaf var. Sözü Sezen Aksu, müziği On Notunç imzası taşıyan o zamansız efsane şarkı Kurşuni Renkler, yepyeni yorumuyla şimdi yayında.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Yolculuğumuza sürpriz bir düetle devam ediyoruz. Elif Buse Doğan ve Ümit Sayın'ın birlikte imza attığı en taze çalışma Sana Dargınım şimdi Kral Pop'ta.

0: keşfet.
1: Sırada Ece Mumay var. Sözü ve müziği kendisine ait olan Erhan Bayrak düzenlemesiyle dikkat çeken yepyeni teklisi Yaz Yağmuru'yla Ece Mumay Kral Pop'ta.

0: keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te bu haftanın kapanışını İdo Tatlıses'te yapıyoruz. Dinleyicilerle buluşan yepyeni çalışmasıyla haftayı noktalıyoruz. Karşınızda İdo Tatlıses, Yıkılmayız Öyle.

0: Kral Pop'la Keşfet. Kral Pop.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

ile dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın. Kral

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Van'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.

0: Radyo otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Herkese merhabalar, ben Fatma Güleç. Bugün işe giderken Kral Pop ailesinden Arzu'yu dinliyordum. Böyle bir fırsatı duyunca Gaziemir Belediyesi'nin önünde bu hediye çekine hak kazandım. Kral Pop ailesine teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı canım eşim Süleyman Güleç'e armağan ediyorum.
2: Adım Azra, Kral Pop Radyo'yu sürekli dinliyorum. Kral Pop Radyo'da Mert'i dinlerken aracın yakınlarındaydım. Otobüse gelip şifremi söyleyerek hediyemi aldım. Kral Pop ailesine teşekkür ederim.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. Bugün 15 Ağustos 2026 Cumartesi. Kocaman bir hafta geride kaldı ve artık hafta sonu tatili planları yapmaya başladık. Keyfiniz bol olsun. Ben Arzu Kaya 2 saat boyunca yolculuğunuza eşlik edeceğim ve programımda yine yarışmam olacak. Aranızdan bir kişi sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Başlıyoruz.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında her piliç morfinin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Oh.

Hobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

Son dönemin en başarılı isimlerinden biri olan Doğu Süvek'le çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bu sohbetten haberiniz var mı? Eğer yoksa mutlaka kralmüzik.com.tr adresine girin. Çünkü çok güzel ve çok keyifli bir röportaj sizleri bekliyor. Şöyle bir soru sorduk. Yeni albümünle ilgili ilk ipucunu senden alalım. Bizi nasıl bir albüm bekliyor? Cevap şöyle. Verebileceğim ipucu şu yönde. Albüm tek bir tarzdan değil, birçok farklı tarzdan oluşuyor. İçinde farklı şarkılar ve farklı tarzlarda düetler var. O yüzden dinleyicileri zengin bir albüm bekliyor diyebilirim şeklinde cevap verdi. Birçok soru ve birçok ilginç cevap var. Beni açık söylemem gerekirse bu cevap çok heyecanlandırdı. Eminim röportajın tamamını okuduğunuzda siz de oldukça heyecanlanacaksınız. Doğu Süvek'le yaptığımız bu keyifli sohbetin detayları için kralmüzik.com.tr adresine tıklamayı unutmayın.

Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyen dinleyicilerimiz için bu gece çok önemli. Çünkü TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kapasiteli diğer TürkSat uydularına aktarılacak. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona eriyor. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde bu geceden itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Bu nedenle bu gece Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için kanal taraması yapmayı unutmayın. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en keyifli, en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Bizden ayrılmayın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral pop.
2: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz çok güzel, çok keyifli şarkılarla devam ediyor. Evet, güzel bir cumartesi günü yaşıyoruz. Sürprizlerle dolu geçecek. Neden? Çünkü birazdan yarışmamı başlatacağım. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bugün de İzmir'de. İzmir'den bir dinleyicimiz vereceğim lokasyona, vereceğim şifre ile birlikte ilk giden kişi olursa sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazanacak. Evet, bu heyecanlı dakikalar az sonra başlayacak. Bu yüzden kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Ve şimdi bakın sırada kim var. Keyifle dinleyin.

0: Pop Haber.
1: 15 Ağustos Cumartesi gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada imha edilen belge parçaları İstanbul'da bir evde bulundu. Kuriş de gizli bir bölmede saklanırken yakalandı. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada gözaltındaki 37 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şapkalılar suç örgütü adına bir kişiyi tehdit edip para istediği iddia edilen avukat Hülya Şimşek tutuklandı. Hülya Şimşek'in Sultan Gazi CHP meclis üyesi olduğu öğrenildi. Vize dolandırıcılığı soruşturmasında 37 kişi tutuklandı. Şüphelilerin çeşitli yazılımlarla Schengen randevu kotalarını doldurduğu, euro üzerinden sattığı iddia ediliyor. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015'te düzenlenen saldırıya yönelik soruşturmada Yusuf Öksüz tutuklandı. 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü Ankara'da kutlandı. Gecede 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Amerikan Başkanı Trump, İran'ı yendikten sonra Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi. İran'a saldırıları tüm dünyaya hizmet için yaptıklarını savunan Trump, İran'a ekonomik baskının da artacağını söyledi. Çanakkale'de 9 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açan ilacın evlerde kullanımı yasak olan alüminyum fosfit olduğu ortaya çıktı. 4 kişilik böcek ailesi de aynı ilaçtan yayılan zehirli gaz nedeniyle yaşamını yitirmişti. Endonezya'nın Flores Adası açıklarında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda binada hasar var. En az 20 kişi hayatını kaybetti. Ankara'da ulaşıma %14,3 zam geldi. Tam bilet 40 liraya, öğrenci bileti 20 liraya çıktı. Yeni tarife 23 Ağustos'tan itibaren uygulanacak. Motorinde fiyat düşüşü bir gün sürdü. 8 lira 77 kuruş zam gelen motorin yeniden 80 lirayı geçti. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre iç kesimlerde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor. Bugün İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya açık 37 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona dün oynanan Galatasaray-Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasıyla start verildi. Son şampiyon ve ligin yeni ekibi 2-2 berabere kaldı. Süper Lig'de bugün de 4 maç var. Saat 19'da Kasımpaşa Trabzonspor'u, Konyaspor'da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Saat 21.30'da ise Alanyaspor Gaziantep Futbol Kulübü'ne, Fenerbahçe'de Gençler Birliği'ne konuk olacak. Fenerbahçe'de yeni transfer Romelu Lukaku için imza töreni düzenlendi. 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan 33 yaşındaki Belçikalı santrafor sarı lacivertlilerde 9 numaralı formayı giyecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar ülke genelinde hissedilir derecede azaldı. Ege ve Marmara'da Poyraz sert, akşamları serinlik veriyor. Marmara'da Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale arasındaki fırtına kesiliyor ancak rüzgar yine çok sert esecek, tedbirli olunmalı. İç Anadolu'da ise Sivas, Kayseri, Niğde boyunca, Ege'nin ise iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar ve Muğla boyunca gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Akdeniz'de de Isparta, Adana bölümü boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Doğu'da ise Erzurum, Kars, Malatya boyunca yine şiddetli yağış görülecek. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yarışma zamanı. Biliyorsunuz etkinlik otobüsümüz bugün de İzmir'de. Şimdi lokasyonu ve şifreyi paylaşacağım. Dikkatle dinleyin lütfen. Otobüsümüz Güzel Yalı Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi önünde sizleri bekliyoruz. Kocaman bir otobüs zaten. Üzerinde Kral Pop Radyo'nun logosu var. Çok uzaktan bile fark edebilirsiniz otobüsümüzü. Evet, şifremiz İzmir Kumrusu. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Hepinize şimdiden bol şanslar.

0: Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin. Kral Pop.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detay

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami.

0: istediğin gibi.
1: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: İki toplantı arasında
3: yüksek proteinli bir şey ye. Sardanel tonlu aç ye.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından çok keyifli mesajlar geliyor. Onlardan biri Eskişehir'den Derya. Hafta sonu geldi diye ben de çok seviniyorum. Ama pazartesi sendromunu daha bugünden yaşamaya düşünmeye başladım. Bugün sadece güzel şeyler düşünmek istiyorum. Müzik sizden olsun, kahve de benden. Tamam, anlaştık o zaman Derya. Müzik bizden, kahve de senden. Ama lütfen pazartesi gününü düşünme, unut. Eğer düşünmeye devam edersen inan bana ne bugünün ne de yarının tadını çıkaramazsın. Adana'dan Nazan da yazmış. Cumartesi benim için biraz geç kahvaltı, bol müzik ve aileyle uzun sohbet etmek. Herkese sevdikleriyle birlikte geçirecekleri güzel bir hafta sonu diliyorum demiş. Teşekkürler Nazan. Kocaeli'den Serkan da yazmış. Bugün çalışanlara özellikle kolay gelsin diyorum. Cumartesi herkes tatilde sanıyor ama biz yine iş başındayız. Neyse ki radyomuz var, hafta sonunu birlikte güzelleştiriyor. Evet Serkan, çok haklısın. Ben keyfinize keyif katmak için buradayım en güzel şarkılarımızla. İşte bu şarkıyı sizlere armağan ediyorum. Ayıp.

Bugün ve yarın için plan yapan dinleyicilerimize bir hatırlatma. Türkiye'nin kuzeyinde serin ve yağışlı hava etkili. Ege ve Akdeniz'de yaz tam gaz devam ediyor. İstanbul ve Karadeniz'de ise rüzgar ve sağanak ihtimali var. Planlarınızı bu bilgiye göre yapabilirsiniz. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Çok keyifli bir cumartesi günü en sevdiğimiz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Ben sizin yeriniz olsaydım radyomun sesini biraz daha yükseltirdim. Çünkü benim de favorilerim arasında olan ve eminim sizin de çok sevdiğiniz şarkılardan biri. Şimdi...

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir

0: Ross'ta 15-16 Ağustos tarihlerinde dondurmalarda aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen

0: Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da yarışmamız sonuçlandı. Etkinlik otobüsümüz bugün İzmir'de. Vermiş olduğum şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz Ersoy Çakır oldu. Tebrik ediyorum Ersoy, söz sende.
1: Adım Ersoy Çakır. Güzel Dayısı lafı Kral Pop'u dinliyordum. Aracın Adnan Sergin'in orada olduğunu duydum. Ben de araca geldim. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı bütün Göztepe'liler armağan ediyorum.
0: Teşekkürler Ersoy. Sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında kazandığın hediye çekini sağlıklı ve güzel günlerinde harca. Evet, kazanmaya devam edeceksiniz. Kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Her an sizin şehrinize de gelebiliriz. Evet, gitme vakti Arzu Kaya'dan bugünlük bu kadar. Yarın keyifli bir pazar tatilinde yine saatler 12'yi gösterdiğinde karşınızda olacağım. En güzel şarkılarım ve sürprizlerimle. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Keyifli bir cumartesi günü diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

0: Top 20.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımına hoş geldiniz. Haftanın 20 numarasıyla başlıyoruz ve 20 numarada 32. haftasında listemizdeki Emre Fel ve Funk Takıl Bir Güldün şarkısıyla yer alıyor. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya bir basamak gerilediler ve 20 numaranın sahibi oldular. Emre Fel, Funk Takıl,

Sözü müziği Emre Fel'e, düzenlemesi ise Emre Fel ve Funk Takıl'a ait. Bir Gül Dinle Emre Fel Funk Takıl Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 20 numarasıydı. 19 numarada ise Kral Pop Radyo Top 20 listemize yeni bir giriş var. Poizy. Başımda Belalar şarkısıyla listemize 19 numaradan yeni giriş yaptı. Şarkının sözü ve müziği Barış Anaç ve Oğulcan Nihat'a ait. Düzenlemesini de Barış Anaç üstlendi. Zunax tarafından yayınlanan şarkıyla Poizy'yi Başımda Belalar şarkısıyla bu hafta listemize 19 numaradan dahil

son dönemin başarılı işlere ortaklıklara imza atan isimlerinden biri Poison ile Başımda Belalar listemize bu hafta 19 numaradan yeni giriş yaptı. Geldik haftanın 18 numarasına. Listemizde 18 numarada Kayıp Persona albümünden Blok 3 yorumu Kayıp Kalp var. Geçtiğimiz haftada 18 numarada dinlemiştik. Bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini korudu Blok 3 ve Kayıp Kalp şarkısı.

Listemizde 10. haftasında Blok 3'ü Kayıp Kalp şarkısıyla 18 numarada dinledik. 17 numarada ise bu hafta geçtiğimiz haftaki yerini koruyan bir diğer isim Manifest var. Daha iyi şarkısıyla bu haftada 17 numaradalar. Şarkının sözü ve müziği Aleyna Korkmaz'a, düzenlemesi de Elver Tutkus'a ait. Listemizin 17 numarası Manifest daha iyi.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Karnın zil çaldığında...

0: Hayat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir,
2: yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: İklimsa. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an.

Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. Listemizin 16 numarası geçtiğimiz haftada 16 numarada dinlediğimiz Derya Ulu oldu. Şımarık şarkısı enerjisiyle giriş yaptı ve bu hafta 16 numarada yer aldı. Şarkının sözü Derya Ulu, Yasemin Özşengül, müziği ise Asil Gök imzası taşıyor. Düzenlemede de Asil Gök imzası var. Derya Ulu, Şımarık, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 16 numara.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Listemizde 8. haftasında 16 numarada şımarık yorumuyla Derya Uluğ'u dinledik. Haftanın 15 numarası ise APO. 20. haftasında 2 basamak geriledi ve Ömrüm şarkısıyla APO'yu Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 15 numarada dinliyoruz. Ölüm.

15 numarada ömrüm şarkısıyla APO vardı. 20 haftadır listemizdeydi ve geldik haftanın 14 numarasına. Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 14 numarası Blok 3 ve Poise ortaklığı. Kayıp Persona albümünün ilk göze çarpan şarkılarından biri oldu. Çok güzel gülüyorsun ve bu hafta geçtiğimiz haftaki yerini korudu. 14 numaranın sahibi oldular. Blok 3 ve Poise çok güzel gülüyorsun.

20'de 14 numara. Söz ve müzikte de Blok 3 ve Poise imzası var. Snow düzenlemeyi yaptı ve bu hafta listemizde Blok 3 Poise ortaklığı Çok Güzel Gülüyorsun 14 numarada dinledik. Gelelim haftanın 13 numarasına. 13 numaranın sahibi Mela Bedel. Mustafa Sandal Saygı 1 projesinde yorumladığı iki tas çorbayla Mela Bedel bu hafta bir basamak geriledi ve 13 numaranın sahibi oluyor. Gözler.

Bu efsane şarkının sözleri Mustafa Sandal'a ait. Müzik ise Bülent Tezcan'a. Listemizde iki tas çorbayla Mela Bedel cover'ını 13 numarada dinledik. Geldik haftanın 12 numarasına. 13 haftadır listemizde ve bu hafta Mebrure Değilim yorumu yapay zeka şarkısı Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 12 numaranın sahibi oluyor.

Değilim yorumuyla Mebrure 12 numaradaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 11 numarasıyla devam ediyor. Listemizin en uzun süredir yer alan şarkılarından biri Sammy Cenk ve Çıkmaz Bir Sokak'ta 41. haftasında Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 11 numaranın sahibi oluyor.

Sözü müziği Sammy Cenk'e, düzenlemesi de Sammy Cenk ve Berk Arda Büken'e ait Eva Records tarafından yayınlandı. Çıkmaz Bir Sokaktayla Sammy Cenk yorumu ve bu hafta da 11 numarada dinledik. 10 numarada ise Manifest var. Geri sayımda 17 numarada Daha İyi şarkısıyla dinlemiştik Manifest'i. Bu kez 10 numarada Manifest Ajda Pekkan Hileli var. Uzun süre yayınlandığı haftaları itibariyle zirvede dinlediğimiz Manifest Ajda Pekkan Hileli listemizin 14. haftasında 10 numaranın sahibi oluyor.

0: her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle
3: tarihleri arasında...

0: Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

Fatih. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Kral Pop Radyo Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın 9 numarasını dinleyeceğiz. 9 numarada Blok 3 var. Bu kez Kırgınım şarkısıyla. Kayıp Persona albüm şarkıları büyük ilgi görmeye devam ediyor. Geri sayımda 18 numarada Kayıp Kalp dinlemiştik. Blok 3 ile Poise ortaklığı Çok Güzel Gülüyorsun'u 14 numarada dinlemiştik. Şimdi ise Blok 3 Kırgınım Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 9 numarası.

Kırgınım şarkısının da sözü ve müziği Blok 3'e ait ve bu hafta 9 numarada dinledik. Gelelim haftanın 8 numarasına. 13 haftadır listemizde yer alan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 8 numaraya yükseliyor. Şarkının sözü ve müziği de Çağrı Kaymak imzalı.

Düzenlemesini Kerem Aklağ'ın yaptığı Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftanın 8 numarasıydı ve geldik 7 numaranın sahibine. 7 numarada bu hafta Sibel Can ve APO var. Kıyamam şarkısının sözü ve müziği de APO'ya ait ve bu hafta listemizde 7 numaranın sahibi oldular. Biz

0: Sana kıyamam.
1: Son haftaların en yeni şarkılarından biri Sibel Can ve AP ortaklığıyla Kıyamam Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 7 numaraydı. Geri sayımda haftanın 6 numarasını dinleyelim. Bir basamak geriledi. Tan Taşçı ve Gidişat şarkısı 6. haftasında Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 6 numarada.

Sözü müziği düzenlemesi Tan Taşçı imzasıyla gidişat Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 6 numarasıydı. Geldik haftanın 5 numarasına. Geçtiğimiz hafta listemize 9 numaradan giriş yapan ve hızla yükselerek 5 numaraya yerleşen Crush dinleyeceğiz. Şarkıları da Crush, şarkının sözü ve müziği Sezer Dinç, Barış Yüksekkaya ve Milan Önder'e ait. Düzenlemesinde de Sezer Dinç imzası var. Bu hafta listemizde Crush 5 numaranın

Crash Crash şarkılarıyla 5 numaraya yükseldi ikinci haftasında ve geldik haftanın 4 numarasına. 21 haftadır listemizdeler. Ankara Ekos, Beni Al, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve 4 numaranın sahibi oldular.

Sertan Erkan'a ait sözler. Müzik Sertan İpek ve Mertkan Erkan'a ait. Bu hafta Beni Al Ankara Ekos listemizin 4 numarasıydı. Ve yavaş yavaş zirveye çok yaklaştık. Haftanın 3 numarasını dinleyeceğiz. Hadise bu hafta listemizde geçtiğimiz haftaki yerini korudu. Ara Beni şarkısıyla 3 numaranın sahibi oluyor. Şarkının sözleri Şehri'ye ait. Müziği ise Hadise ve Esat Fidan'a. Hadise Ara Beni, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 3 numarası.

numarada Hadise ve Ara Beni dinledik. Pasaj Müzik tarafından yayınlandı. Düzenlemesini de Esat Fidan üstlendi. Hadise Ara Beni şarkısının. Geldik zirvenin ortağı ve haftanın iki numarasına. İki numarada Manifest var. Geri sayımda Manifest'ten 17 numarada Daha İyi şarkısını dinledik. 10 numarada Manifest Ajda Pekkan Hileli şarkısını dinledik ve şimdi haftanın iki numarası zirvenin ortağı Manifest Toz Pembe.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.

0: numara. Numara.
1: Yoğur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 14 numara.
2: Gidersen git, emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep böyle gidiyorsun.
0: 13 numara.
3: Ne duyan, duysa da fark etmez inan.
0: 12 numara.
4: Olamadım ama zehirde değilim.
0: 11 numara.

0: Kral Pop Radyo Top 20.
1: Ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin sahibine. Zirvede Blok 3 var bu haftada. 7 haftadır Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Sebebi Yar şarkısıyla yer alan Kayıp Persona albümünün bu dönem öne çıkan şarkısı Blok 3 yorumu Sebebi Yar Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftada zirvenin sahibi bir

ile dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy
3: sigorta. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında her piliç bonfilinin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: taksı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 15 Ağustos Cumartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü Ankara'da kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki 50 yılın planlandığını belirtti. 2053 ve 2071 hedeflerine işaret etti. Gecede 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti'ye geçti. Diyarbakır'da nişana giden ailenin minibüsü devrildi. 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Durumu ağır olanlar var. Manisa'da tüp dolum tesisinde patlama meydana geldi. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Giresun'da önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta 2 kişi kaybolmuştu. Arama çalışmaları devam ediyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. Ordunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırıda 9 kişi öldü. Endonezya'nın Flores Adası açıklarında 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu ana dek 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Okullarda yeni eğitim öğretim yılında güvenlik önlemleri artırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bahçe görevlisi unvanıyla 30 bin kişilik alım yapılacağını açıkladı. Araç kiralama şartları değişti. Klasik taşıtlar hariç 6 yaşından büyük araçlar artık kiraya verilemeyecek. 180 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlarla 300 bin kilometrenin üzerinde olan elektrikli araçlar da kiralanamayacak. Araç kiralama şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu da getirildi. Tüketiciden olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar için herhangi bir bedel artık talep edilemeyecek. Bu gerekçeyle depozitodan kesinti yapılamayacak. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İzmir'de. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş yeni transferi Dusan Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sırp golcü için Tüpraş Stadyumunda taraftara açık imza töreni düzenlendi. 26 yaşındaki Vlahovic yıllık 7,5 milyon euro garanti ücret alacak. Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçına başkentte çıkıyor. Sarı lacivertlilerin Gençler Birliği'ne konuk olacağı mücadele saat 21.30'da başlayacak. Trabzonspor'sa Süper Lig'de yeni sezonu İstanbul'da açacak. Bordo Mavililer saat 19'da Kasımpaşa'ya konuk olacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar ülke genelinde hissedilir derecede azaldı. Ege ve Marmara'da Poyraz sert akşamları serinlik veriyor. Marmara'da Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale arasındaki fırtına kesiliyor ancak rüzgar yine çok sert esecek, tedbirli olunmalı. İç Anadolu'da ise Sivas, Kayseri, Niğde boyunca, Ege'nin ise iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar ve Muğla boyunca gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Akdeniz'de de Isparta, Adana bölümü boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Doğu'da ise Erzurum, Kars, Malatya boyunca yine şiddetli yağış görülecek. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Güzel bir cumartesi diliyorum. İyi hafta sonları. Programa başlarken Kral Otobüsü'nden bahsedeyim öncelikle. Çünkü bir hediyemiz var. Türkiye turunu sürdüren Kral Otobüsü bugün İzmir'de. Ve İzmir'deki dinleyicilerimize birbirinden değerli markalardan 5000 lirayla 10000 lira arasında değişen hediye çekleri armağan edecek. Öncelikle Kral Otobüsü'nün şifresini vereceğim size. Şifremiz Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı şifresiyle. Kral Otobüsü'nün konumunu aktaracağım. Öyle ki ilk gelen dinleyicimiz hediye çekinin sahibi olacak. Kral Otobüsü şu anda Kültür Park 9 Eylül kapısında. Bekliyoruz.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz. Reklam. Sen de katıl derim,
2: katılın evim. Pop, pop, Kral Pop. Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: İki toplantı arasında
5: yüksek proteinli bir şey ye, sardalen tonlu aç ye.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar.

0: ikili arasında seçili iPhone modellerinde 4000 liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

Cumartesi gününü alışverişte geçirenler var mı? Evet, para harcarken genellikle eve ne götüreceğimizi düşünürüz değil mi? Oysa bazı harcamalar eve eşya değil de vakit kazandırır, vakit getirir. İşte bununla ilgili zamanın satın almaya yönelik bir alışverişten bahsedeceğim. 4 ülkede 6000'in üzerinde bir tüketici araştırması yapıldı ve temizlik, yemek hazırlama ve ulaşım gibi genellikle çok da tercih edilmeyen işleri kolaylaştırmak için para harcayanların yaşam memnuniyetlerinin daha yüksek olduğundan söz ediliyor. Katılır mısınız buna? Tabii temizliği bir başkası yapsın, ev işlerini bir başkası yapsın. Mümkünse kıyafetlerimi bile ben ütülemek zorunda kalmayayım. Yemeği de birileri yapsın. Kim istemez ki bunu? Zamanı parayla satın alamayız diyoruz ama bütçenin bir parçası haline geldiğini görmek özellikle günümüzde önemli bir farkındalık gibi geliyor bana. Ne dersiniz?

Hafta sonu umduğunuz gibi geçiyor mu? Cumartesi özellikle planı olmayanlara bakın, cumartesi için ekonomik bir plan belki de en iyilerinden biri. Nedir derseniz hemen söyleyeyim. Haftada en az 120 dakika doğada vakit geçirmek öneriliyor ve vakit geçirenlerin ise sağlıklarını iyi olarak değerlendirme ve yüksek yaşam memnuniyeti bildirdiğinden bahsedilmiş. 120 dakika dediğin 2 saat. Alt tarafı 2 saat değil mi? Haftada 2 saatte ne var? Doğa dediğimiz mutlaka büyük bir orman değil. Yaşadığım yerde ormanlık alan yok derseniz bir parkta olur. Bir deniz kıyısı da olur. Sahil olur. Ağaçların olduğu bir yürüyüş yolu olur. Gün cumartesi diye illaki para harcamak, illaki rezervasyon yaptırmak, büyük organizasyonlara davetli olmak gerekmiyor. Genellikle iyi bir hafta sonu planının giriş ücreti olmaz. Bazen bir gölge, bazen bir park, bazen bir sahil. Acele etmeden geçirilen yarım saat. Bana kalırsa kasası olmayan lükslerden biri bu. İnsan

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
5: Bellona. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

17 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy S25 FE 5G 8'e 256 GB akıllı telefon 40.999 liraya. Samsung UE85M70H 85 inç 214 santim 4K Ultra HD Mini LED Smart TV uydu.

0: artı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz ve bugün Kral Otobüsü Türkiye turunda İzmir'de. Geçtiğimiz dakikalarda bir şifre verdim İzmir'deki dinleyicilerime, tarihi Kemeraltı Çarşısı şifresiyle Kral Otobüsü'nün konumunu paylaştık. Kültür Park'taydı Kral Otobüsü ve işte sesimizi duyup otobüse yakın olan dinleyicilerimizi de davet ettik. İlk gelen ve hediye çekini kazanan talihli dinleyicimize bırakalım şimdi sözü.
1: İsmim Ramazan Köylü. Kral Pop Radyo'yu dinliyordum. Kültür Park'ın önünde olduğunu öğrendim. Geldim, şifreyi söyledim ve hediyemi aldım. Kral Pop'a teşekkür ederim.
0: Güle güle harcayın hediye çekinizi. Kral Otobüsü turlarına devam edecek. Belki de yarın sizin karşınıza çıkar, sizin mahallenizde, sokağınızda karşılaşırsınız, belli olmaz. Hediye çekinin de sahibi siz olursunuz. Bunun için yayınlarımızı takip etmenizi öneririm.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasında haftanın en çok dikkat çeken yenileri yine Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sırada Karaf var. Sözü Sezen Aksu, müziği On Notunç imzası taşıyan o zamansız efsane şarkı Kurşuni Renkler yepyeni yorumuyla şimdi yayında.

0: Mutla keşfet.
1: Yolculuğumuza sürpriz bir düetle devam ediyoruz. Elif Buse Doğan ve Ümit Sayın'ın birlikte imza attığı en taze çalışma Sana Dargınım şimdi Kral Pop'ta.

0: Mutfakla keşfet.
1: Sırada Ece Mumay var. Sözü ve müziği kendisine ait olan Erhan Bayrak düzenlemesiyle dikkat çeken yepyeni teklisi Yaz Yağmuru'yla Ece Mumay Kral Pop'ta.

0: Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te bu haftanın kapanışını İdo Tatlıses'le yapıyoruz. Dinleyicilerle buluşan yepyeni çalışmasıyla haftayı noktalıyoruz. Karşınızda İdo Tatlıses, Yıkılmayız Öyle.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Nasıl geçiyor hafta sonunuz? Güzel mi cumartesi? Keşke bütün gün boş olsa şöyle bir dinlensem diyenler var mı? Aslında bu biraz tehlikeli bir söylem, bakmayın. Bütün gününüz boş olsa ve hiçbir şey yapmamak için kendinizi zorlasanız bile inanın sonu çok da beklediğiniz gibi geçmeyebilir, bitmeyebilir. Amerikan Psikoloji Derneği bundan söz ediyor. İnsanların serbest zamanı arttıkça iyi oluşları yükseliyor. Ama bakın, orada bir ama var. Bunun bir süresi var. Sadece 2 saat. Evet, 2 saatten sonra bu artış, bu ivme tam terse dönüşüyor. Yani düşüş başlıyor. Türkiye'den de bir görüş var. Türk Psikologlar Derneği özellikle boş vaktin nasıl geçirildiğinin önemli olduğunu vurguluyor. Mesele mümkün olduğunca boş zaman değil, o zamanın bize ne ifade ettiğiyle ilgilenilmesi. Bazen olur ya, gün geçer, ne yaptım ya ben bugün deriz. İşte o ne yaptım ben bugün hissiyle geçirmek genelde insanı pek mutlu etmiyor. O yüzden umuyorum hafta sonunuz güzel geçer. Ne koşturmak ne de tamamen boş kalmak, dengede kalmak bana kalırsa bu hafta sonunun mottosu olsun. Bu

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Tablet deyince vatan.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.
7: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
8: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
12: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi

Teknoloji hızla gelişiyor ve hızla gelişirken beraberinde bazı yeni tüketim ürünleri ortaya çıkarıyor. İşte hava temizleyiciler mesela son yıllarda popüler oldu. Bakıyorsunuz her yerde reklamları var. Influencerlar influence ediyor, yani bunları paylaşıyor, etki alanını çoğaltmaya, yükseltmeye odaklanmış durumda. E tabi neticede bunlar ürün. Bu ürünlerin de satılmasını istiyor markalar. Şimdiye kadar havamız temizlenmiyordu. Bundan sonra temizlenince daha mı farklı hissedeceğiz bilmiyorum. Neticede arz talep her neyse, işte bu arz talebe karşı çıkanlar da var. Sosyal medyada hava temizleyicisi yerine evlerinize bitki alın ve bitkiler evinizi hem güzelleştirir hem de havasını temizler diye bir akım başladı. Gördünüz mü bilmiyorum, sosyal medyada var böyle şeyler. Bunun gerçek olup olmadığı araştırılmış. PubMed'in paylaştığı bir bilgi. Gerçek ev ve ofis koşullarını inceleyen bir çalışma, birkaç saksı bitkisinin normal binanın hava kalitesini anlamlı ölçüde temizlemesinin pek gerçekçi olmadığı bilgisini paylaşıyor. Bitkiler güzel, canlılık katıyor, enerji katıyor ortama ama bir hava temizleyicisi gibi çalışmasını beklememek gerekiyormuş. Ama tabii bu sonuç bile en baştaki görüşümü değiştirmedi. Bugüne kadar hava temizleyicileri yoktu. Bundan sonra olunca hayatımıza ne değişti?

Sizlere kişisel bir soru, yardımsever bir misiniz? Belki de yardıma ihtiyacı olanlardansınızdır, olabilir. Herkesin, her insanın zaman zaman yardıma ihtiyacı olur, insanlık hali. Fakat yardım isteyeceğimiz zaman işler değişiyor. Hemen içimizden bir ses geçer, rahatsız etmeyeyim şimdi, kesin işi vardır, hayır derse kötü hissederim. İşte bu konuda yapılmış çok güzel bir sosyal psikoloji araştırması çıktı karşıma. Bir dizi deneyde insanlar başkalarının yardım taleplerine evet deme ihtimalini %50'ye varan oranlarda küçümsedi deniliyor. Yani biz daha yardım istemeden önce karşımızdaki insanın, yani yardım isteyeceğimiz insanın reddedeceğini düşünüyoruz ve bu %50'lik bir oran. Fakat bu varsayımı yaparken şunu hesap etmiyoruz. Hayır demenin yardım istediğimiz insan için yaratabileceği sosyal rahatsızlığı hesap etmiyoruz. Yardıma ihtiyacı olan birine yardım etmeyeceğim sana demek o kadar kolay değildir. Bu bana hayatta çok önemli bir şey hatırlatıyor aslında. Güçlü olmak her şeyi tek başına yapmak anlamına gelmiyor. Doğru insana bana bir el uzatır mısın diyebilmek önemlidir. Çünkü sandığımızdan çok daha fazla insan aslında yardım etmeye hazırdır. Sadece bizim engellerimiz, kalıp düşüncelerimiz, uzatılan eli dahi çoğu zaman görmemize engel oluyor.

0: Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Karnın zil çaldığında
2: yüksek proteinli bir şey ye. Sardanel tonlu aç ye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: 10-16 Ağustos

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda, Kral Pop'ta bizi şu an nereden dinliyorsunuz? Kimi arabasında, kimi evinde, kimi platformlardan, kimi dijitalden, internetten, uygulama üzerinden ya da uydudan, değil mi? Kral Pop Radyo'yu uydu anteni üzerinden dinleyenlere bir önerim var, bir hatırlatmam var daha doğrusu. Bugün ayın 15'i, yarın uydu frekansımız değişecek 16'sında, 16 Ağustos'ta. Televizyonundan ya da uydu alıcınızdan otomatik kanal taraması yapıp Kral Pop Radyo'yu yeniden bulmanız gerekiyor. Eğer yeni bir sistem kullanıyorsanız o zaten otomatik tarayacak ama eski sistemlerde yeniden bir tarama yapmak lazım. Böylece 16 Ağustos'ta, yani yarın, yeni frekansta otomatik tarama ile birlikte Kral Pop karşınıza çıkacak. Bir farkla müziğimiz, sohbetimiz size artık daha güçlü, daha temiz bir sesle ulaşacak. Bunu da hatırlatmış olayım. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: Pop Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 15 Ağustos Cumartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada imha edilen belge parçaları İstanbul'da bir evde bulundu. Kuriş de gizli bir bölmede saklanırken yakalandı. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada gözaltındaki 37 kişinin emniyette işlemleri devam ediyor. Giresun'da önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta 2 kişi kaybolmuştu. Arama çalışmaları bugün de devam ediyor. İran Genelkurmay Başkanlığı, Amerika ve İsrail'le süren savaş sırasında iki uçağının düştüğünü, 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırıda 9 kişi öldü. Endonezya'nın Flores Adası açıklarında 7,7 büyüklüğünde bir deprem kayda geçti. Şu ana dek en az 38 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı kararı mahkemeden döndü. Mahkeme kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti. İstanbul'da yarın gerçekleşecek 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapanıyor. Sabah saat 4.45'ten etkinlik sona erene dek Beykoz Üsküdar, TEM ve FSM güzergahlarıyla Sarıyer Beşiktaş hattında düzenlemeler yapıldı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda rüzgarlar hızını azaltıyor, güneyde yağış geçişleri sürecek. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir parçalı bulutlu 33, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 34 derece. Bizden bir haber, Kral Otobüsü yarın da İzmir'de turuna devam edecek. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi playoff turundaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş'ın Litvanya temsilcisi Radek Kralove ile karşılaşacağı maça Alman hakem Tobias Teller atandı. Trabzonspor'un Macar ekibi Frank Varos'u konuk edeceği maçta ise Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pazac görev yapacak. İki maç da perşembe akşamı saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçına başkentte çıkıyor. Sarı lacivertliler saat 21.30'da Gençler Birliği'ne konuk olacak. Trabzonspor'sa Süper Lig'de yeni sezonu İstanbul'da açacak. Bordo Mavililerin Kasımpaşa'ya konuk olacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar ülke genelinde hissedilir derecede azaldı. Ege ve Marmara'da Poyraz sert, akşamları serinlik veriyor. Marmara'da Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale arasındaki fırtına kesiliyor ancak rüzgar yine çok sert esecek, tedbirli olunmalı. İç Anadolu'da ise Sivas, Kayseri, Niğde boyunca, Ege'nin ise iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar ve Muğla boyunca gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Akdeniz'de de Isparta, Adana bölümü boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Doğu'da ise Erzurum, Kars, Malatya boyunca yine şiddetli yağış görülecek. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: İTAKÜ yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarı

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Dondurmaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde dondurmalarda aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. TOSUM Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

0: liste.
1: Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Derya Ulu Şımarık. 9 numara Yalın Akşamüstü. 8 numara Manifest Toz Pembe. 7 numara Mebrure Değilim. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 4 numara Blok 3 Sebebi Yar. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
2: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
1: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Sibel Can APO Kıyamam. 9 numara Tan Taşçı Gidişat. 8 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 7 numara Crash Crash. 6 numara Hadise Ara Beni. 5 numara Blok 3 Kırgınım. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Kırgınım. Dokuz numara Tan Taşçı Gidişat.
1: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim, canımız yanacak.
0: Sekiz numara Blok 3 Kayıp Kalp. Yedi numara Mela Bedel İki Taz Çorba. Altı numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Beş numara Sibel Can APO Kıyafet.

Kıyamam. 4 numara Manifest toz pembe. Üç numara Hadise ara beni. Düşünerek yine kara kara seni. İnadına bırak da ara beni. İki numara Blok 3 sebebi yar. Benim hatam var burada. Benim hatam var. Kalbinde son kırıntı bana mı kaldı? Bir numara Manifest Ajda Pekkan Hi.

0: liste. Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Avrupa aşırı sıcaktan kavruluyor, kuruyor. Yaşlı kıtada sıcak hava dalgalarının ve kuraklığın sonu gelmek bilmiyor. İngiltere'den Romanya'ya, Bulgaristan'dan İtalya'ya kadar bütün Avrupa kuraklığın pençesinde. İngiltere'nin %71'inde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Orta Avrupa ülkelerinde de benzer bir manzara var. Macaristan'da Tuna Nehri'nde su büyük ölçüde azaldı. Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğinin kaynağını belirlemek için çalışmalar devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimleri sıkılaştırdı. 6 ilde 19 tesisin faaliyetleri durduruldu. 52 tesise 118 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Adana'da ise tarımsal drenaj kanallarındaki mikroplastikler dikkat çekti. Sudan numune alındı. Sıfır Atık Vakfı Akdeniz ve Ege'de plastik kirliliğine karşı saha çalışması başlatıyor. İlk etapta Antalya, Mersin, Muğla ve Adana'da saha çalışması yapılacak. Sahadan elde edilecek bulguların plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik somut çözüm önerilerine ve politika geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Orman yangınlarıyla mücadelede kritik rol oynayan yangın havuzlarının sayısı artırılıyor. 55 yeni yangın havuzu daha yıl sonuna kadar hizmete alınacak. Söz konusu yapıların sayısı böylece 4851'e yükselecek. Ege'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, Gökçeada ile Semadirek arasında Türkiye karasularında 70 ila 120 metre derinlikte ve 2 kilometreden fazla uzunlukta Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanını keşfettik dedi.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Best of Bay J.
1: Selam millet, Kral Pop Radyo burası. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Maşallah 9.2 kilo verdim zayıflama iğnesiyle. Aynı fiyata 9.2 kilo eksik Bay J'ye dinliyorsunuz. Bir çeşit kazıklanılmış hissi varsa... Çünkü zaten para vermiyordunuz. Amme hizmetinde kısıntıya gitmişler gibi düşünün. Makarna yardımı azaldı gibi düşünün. Anladın mı? Öyle.
2: İyi olmuş Bay J, karakterin de zayıflamamıştır inşallah.
1: Yok kanka, onda zaten en baştan büyük kısıntıya gitmişlerdi. Telafisi yok diyor psikoloğum. Öyle. Artık hiçbir şey eskisi gibi üretmiyorlar. Her şey yalap şap. Annemler büyük ihtimalle 10 bin parçalık yapbozla uğraşırken bana karar vermişler. Kafalar iyice gidip... Bira, çok kıymetli dinleyicim. Genç bir oğlan yazmış. Bütün yayınlarını kaydediyorum abi diye. Ya oğlum diye cevap verdim. Canım evladım. Geleceği sana mı emanet edeceğiz? Bütün yayınlarım her gün zaten dijital kanallara yükleniyor. İstediğini seçip izle. Biriktirip korsan yayın mı yapacaksın? Amacın ne diye sor. Yok be abi, sana saygımdan dedi. Paşam dedim, hemen gidip kendine bir sevgili yapıyorsun. Bu normal değil. Var mı hayatında biri dedim. Var dedi. Sevgilin mi karın mı, hangisi? Situationship abi dedi. Hemen açtım baktım, çünkü kimseye ergen jargonu bilme borcum yok, tamam mı? Evet. Situationship. Situationship iki insan arasında romantik ve tensel bir ilişki olduğu halde ilişkinin adının ve statüsünün net olmadığı durum için kullanılıyormuş. Yani sevgili değiliz ama arkadaş da değiliz anlamında kullanıyorlar. Ne halt yediğinizi bilmiyorsunuz yani. Bu mudur? Bu ne oğlum? Romantizm var, öpüş koklaş da var ama yoo, sakın sevgili olmayın, incileriniz dökülür. Bunlar da enteresan ha. Hiçbir şeyden korkuları yok sevgili olmak dışında. Aman bağlanmayayım. Aman ha, sorumluluk almayayım hiçbir şeyle ilgili. Aman ilişkinin bir adı olmasın. Aman yarın öbür gün bunun hesabını vermeyeyim. Ya 17 geceyi ard arda birlikte geçirdikten sonra ailesiyle tanışmışsın, tanışmamışsın ne fark eder? Kral aileden olmuşsun zaten, anladın? Nesin oğlum sen, yarı zamanlı damat filan mısın? Situationship'miş. Neyse canım. Şimdi linç ederler, dinozor derler, Bay J çağ dışı kalmış derler, yaşlanmış derler. Aslında ben de sizin kafadayım gençler ama yaşım icabı, birlikte olduğum kadınların yaşı icabı sizin sevgilileriniz gibi açık fikirli değiller. Ne yapıp edip eninde sonunda o sorular soran adamın karşısına dikiyorlar beni, oturtuyorlar.
2: Nikah memuru mu Bay J?
1: Yok, genelde nakit mi kredi kartı mı diye soran bir takım birileri oluyor. Neyse. Neyse canım. Siz gençler böyle devam edin bakalım. Bizim nesilde ilişkinin adı konurdu. Şimdi ilişkinin adı konulunca ilişki bitiyor. Evet, korkular. Ben yine de sizinle aynı kafadayım. Dediğim gibi yaşım gereği. Bizim situationship'ler biraz daha geleneksel sonuçlanıyor. Benim birlikte olduğum kadınlar yaş grubu olarak serbestçil değil sizin sevgilileriniz kadar. Bay J, biz şimdi neyiz diye başlayan görüşme genelde bu evin tapusu kimin üstüne olacak şeklinde devam ediyor. Yani siz situationship yaşıyorsunuz, ben direkt situation. Ship yok. Hadi bakalım gençler. Siz sevgili olmayın, bağlanmayın, sorumluluk da almayın. Biz buradayız çok şükür ama 17 gece üst üste aynı evde uyuyorsanız da artık buna bir situationship dedi. Deneme süresi dolmuş, bir karar vermek lazım zaman zaman hayatta. Bay J yayında ve Kral Pop Radyo'da, ayrılmayın.

0: Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.

0: Best of Bay J.
1: Merhaba millet, adım Bay J. Kral Pop Radyo'nun 7,5 yıllık elemanıyım, 8. senem. Ve bu şirkette bana çok değer veriyorlar. Geçen ay yüksek rating aldım. Kendi saatimde birinciymişim. Bana 2 tane lollipop yolladılar. Aa evet millet, 2 tane lollipop. Bir tanesi benim hemen yemem için, diğeri de gelecekteki başarılarım için motivasyon olması niteliğinde. Ama ben o 2 lollipopu da tek seferde yedim. Çünkü eşikte yaşayan tehlikeli biriyim. Evet, memento vivere bebeğim. Carpe diem, you know. Carpe diem lafını çok duymuşsunuzdur. Türkçe'ye tercüme edeyim sizin için. Taksitleri düşünme, çayı demle kanka. Taksitleri boş ver, çay demle kanka. Ya şirket büyüklerime uzun süredir geçinemiyorum. Bu mesleği bırakıp başka bir iş yapmak zorunda kalacağım diyorum. Ama tehdit olarak değil. Hani gerçekleri açık bir şekilde. En ufak bir hareket yok. Sanırım 55 yaşında olduğum için bu saatten sonra başka bir şey yapamayacağımı düşünüyorlar. Ama yanılıyorlar. En kötü ihtimal boşanırım. Orada zaten efsane bir karım olur. Karım olmaz artık ama bir karım olur. Çok güzel kelime şakası. Bayşe, sırf zam alamıyorsun diye canından çok sevdiğin karını mı boşayacaksın? Yani bir fikir sadece ama zaten şu anda babası sağlık sigortamızı ödüyor. O açıdan hazır değilim pek. Bir insanım. Karısının gözlerine bakıp seni seviyorum diyebilmeli. Ben de bakıyorum her seferinde için acaba ayakta tedavi poliçesinde kaç bedava muayene var diye geçiyor. Böyle derin bir insanım. Bende duygu var, düşünce var. Bayağı da bir provizyon bekleme süresi var. Yalan olmasın, hepimiz kardeşiz. Sizden bir şey saklamam millet, biliyorsunuz. Şirket büyüklerim de haklı aslında. Ben geçinemiyorum dedikçe onlar bunu yaratıcı süreç sanıyor olabilir. Artık biliyor musun? Çünkü sanatçı acı çekince üretir diye bir inanış var. Yalnız ben üretimden çok elektrik faturasına içerik sağlıyorum. Vincent Van Gogh'a benzer bir halim mi var ha? Kral, ekmeğimdeyim. Ekmek. Şirket vizyonuymuş, grafiklermiş, beni ilgilendiren mevzular değil. Yayın vericisi artık füzyon enerjisiyle çalışıyordu. Benim hayatımda hiçbir fark olmuyor. Keçi beyaz peynirinin kilosu 1000 lira. Füzyonla dandik peyniri keçiye dönüştürme projeniz varsa gelin, yoksa bana gelmeyin. Bana 2 lollipop göndermeleri de vizyon meselesi. Başka yerde prim verirler. Bizde ağızda kısa süreli bir haz, mutluluk yaratılıyor. Kurumsal serotonin bütçesi bu kadar demek ki. Yani maaşım bu kadarsa ben de zaten niye primi, değil mi? Ben de artık zam istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sadece maaşımın arada bir günümüz ekonomisiyle bir göz kırpışmasını, bir göz teması kurması benim için yeterli. 35 senelik başarılı bir kariyerin ardından Bay J yerine keçi peynirinin sınıf atlaması en çok koyan şey ben arkadaşlar. Bakın, kıskanç biri değilim. Hasetlik bir tip değilim. Kim yükselirse alkışlarım ama süt ürününün benden hızlı terfi alması gerçekten insanın içine oturuyor kral. Ben yıllarca mikrofon başında emek verdim sen ben. Gece yayın yaptım, sabah yayın yaptım, yılbaşı yaptım, bayram yaptım. Bazı sevgililerim özel günlerde çalıştığım için beni takılmaya değer görmedi, ayrıldı benden. Bunca fedakarlığın ardından keçi dağa çıkıp 2 tane poz verdi, peyniri butik oldu. Benim adım hala Border'da eleman diye geçiyor. Peynirin adı olgunlaştırılmış gurme tat olma. İnsan ister istemez bir moral bozuyor. Neyse, Kral Pop Radyo'da, Bay J yayında. Devam etmek için motivasyonum hala sizin dinliyor olmanız. Çünkü şirketten gelen motivasyonu yedim. Ambalajını da ileride anı olur diye saklıyorum. Hep beraber bakar güleriz. Ayrılmayın lütfen.

Best of Bay J. Merhaba milletim, iyi akşamlar Türkiye. Kral Pop Radyo'da neşe, eğlence, güzel müzik garantili. Sunucunuz Bay J'nin akıl sağlığı konusundaysa radyonuzu kimsenin baskısı ve emri üzerine açmadığınızı öngörüyorum. Herkes kendi sorumluluğunda dinleyecek ve bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Ailemdeki en normal kişi benim. Dur daha da komiği geliyor. Onlar da kendileri için aynısını söylüyorlar. Ya ben sınanıyorum ya. Karım diyor ki benden normali yok. Neyim var ki anormal diyor. Allah'ım delisi ya. Yok valla gerçekten tımarhanelik olmak üzereyim. Sınandıkça sınanıyorum ya. Üniversite bittiğinde artık sınav yok sevinciyle havalara uçmuştum biliyor musunuz? Havalara uçmuştum. Kalkülüs sınavına girmeyi aşeriyorum bugünlerde ben. Limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları yollayın gelsin. Evli hayattan ve hayat pahalılığından ne kadar daha zor olabilir? Söylesenize ha. Ah gençler ah bilmiyorsunuz. Okulun kıymetini bilmiyorsunuz. Bizim ev bence tekti ben küçükken. Babam Beşiktaşlı, ben Fenerli, ablam Trabzonlu, annem Adana Demirsporlu'yuz. Bu ne Allah aşkına? Aile birliği denen bir şey vardı eskiden ya. Annen Adanalı mı Bayşe? Yok ya ne alakası var? Tekirdağlı annem. Adanalı sevgilisi mi olmuş babamdan önce? Ne bileyim sormuyorum bile. Belki de ailesi çocuğa vermemiştir annemi. Onun da elinde kalan son şey taraftarlık durumudur. Bence bu konuları kurcalamak için artık çok geç. Hayır babam da 94 yaşına kadar yaşadı. Arada ikinci bir bahar yaşama şansı olmadı kadından değil mi? Şu anda babuş ne haber diye diyemiyorum kimseye bu yüzden. Ama bizim ailede asıl problem futbol takımlarının farklı olması da değildi. Bizim de herkesin hayata bakışı farklı. Annem bir şey anlatıyor. Babam başka bir şey düşünüyor. Başka bir şey anlıyor. Ablam üçüncü bir konuya cevap veriyor. Ben de çocuk halimle diyorum ki bunlar hepsi aynı evde nasıl yaşıyor ya? Nasıl yaşıyorlar? Sonra yıllar geçti. Büyüdüm kendi evimi kurdum. Cevap çok basitmiş. Birinci, ikinci ve üçüncü eşimin de yardımlarıyla şuna ayıktım. İnsanlar birbirlerini anlamadan da gayet uzun süre birlikte yaşayabiliyorlarmış. Hatta bazen anlamamak ilişkinin devamlılığı için gerekli oluyor. Yani karşınızdakinin ne dediğini tam olarak anlamazsanız tartışmanın uzaması engelleniyor. Ya ben bunu yıllar içinde öğrendim. Artık biri bana uzun uzun bir şey anlatmaya başladığında dikkat kesilmiyorum. Yüzüne bakıyorum, ses tonuna bakıyorum. Sonra bu konuşmanın sonunda benden bir şey isteyecek mi acaba diye hesap etmeyin. Artık kül yutmuyorum millet. Hayat tecrübesi bunun adı kral. Evet. Kardeş. İnsan artık olayları çözmüyor. Olayın kendisine ne kadar patlayacağını tahmin etmeye çalışıyor. Her şey bir hesap kitap oldu. Bir de ben sırf metaforla, simile kullanımla konuşuyorum. Karım tüm söylediklerimi anlasaydı çoktan boşanmıştı. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor.

Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar diliyorum hepinize. Adım Bay J. Kral Pop Radyo'nun senior sunucu kontenjanı ile işe başladım. Diyeceksiniz ki junior eleman kontenjanı da var mı? Hayır yok. Z kuşağının yayın yapması yasak bizim kanalda. Kuralları ben koymuyorum. Genel müdür bu yeni çocuklar hiçbir şeyden korkmuyor. Rütükle başımızı derde sokabilirler. İhtiyar heyetini yayına alın dedi. İhtiyar heyeti yayında. Bu arada radyonun en yaşlı ve en sağlıklı sunucusu benim. Bir tek dün doktor basur sorununuzu halletmeniz gerekiyor dedi. Ben de ona dedim ki bir diş hekimine göre cesur teşhisler koyuyorsunuz. Senem Hanım. Yok ya, çok iyi kız dişçim. Ama ona borcum var, henüz ödeyemiyorum. Zaten o da ödeyemeyeceğimin farkında. Bir aydır ağzımda geçici dişle geziyorum, biliyor musun? Bir ay. Ve plastik gibi bir şey bunlar. Sürekli kırılıyor. Hatta geçen gün en yumuşak ne yerim de kırarım bu dişleri deneyi yaptım. 14 numara. Dondurma yerken kırıldı bir geçici diş. Hani şu çubuk dondurmalarda üstünde minicik badem parçacıkları yiyor, onu ısırınca kırdı. Kıza dedim ki bak Senem, bu normal olamaz. Geçici dişleri oğlunun oyun hamurundan falan mı, neyden yapıyorsun? Ki badem ondan daha güçlü olsun. O zaman laboratuvara yaz de ki yeni geçici dişlerimi badem unundan yapsınlar. Çığır açalım senle Senem. Bu arada radyonun en yaşlı sunucusu benim diyorum da diğer sunucu arkadaşlarım da katılmamaya geçen hafta geçmediler. Ben de hatırlatayım yani kusura bakmayın. Hepsi çoluklu çocuklu hımbıl hımbıl amcalar teyzeler yani. Ama tecrübe var. Çok güzel bir şey tecrübe. İnsanı hayattan en hızlı soğutan şey tecrübe. Ne hayata ne insana sevgin, empatin, sempatin, saygın kalıyor. Hiçbir şey. Tecrübe gerçekten lanet gibi. Çünkü gençken bir insanı tanıyorsun. Ne güzel insan diyorsun. Tecrübe kazanıyorsun. Aynı insanı görüyorsun. Biraz daha tecrübe kazanıyorsun. İnsanları uzaktan görünce karşı kaldırıma geçmeye başlıyorsun. Öyle öyle. Empati kalmıyor, sempati kalmıyor, saygın kal. En sonunda tek bir şey kalıyor. Ben bunu daha önce yaşadım. Hayat bir dejavü zincirinden oluşmaya başlıyor. Hayat sana yeni insanlar tanıtmıyor. Eski insanların farklı modellerini gösteriyor. Her modeli de görür görmez analiz edip tanımlama yeteneği geliyor. Sözün ve cinslendiricileri çok da matah bir kalabalık olmadığını göz önüne alırsak etrafımızda, yalnızlık en iyi opsiyon gibi görünmeye başlıyor. Peki Bahşişim, madem insanlardan bu kadar soğudun, neden üçüncü kez yine evlendin? Çünkü benim karım insan değil, Yunan mitolojisinden fırlamış bir tanrıça hayal. İşte onun, bu bahsettiğimin zır deli versiyonu. Ama hakkını yemeyeyim. Tanrıça dedik de kadın kolay yaşamıyor, sonuçta benimle evli. Yani Yunan mitolojisindeki tanrıçaların hepsinin başına Zeus bela olmuş. Benimkinin başına da Bay J bela olmuş. Evet, evde Zeus benim. Benim. Zeus'un çok çok çok çok fakir bir versiyonuyum. Ve çok daha güçsüz bir versiyonuyum. Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor.

kanalı de, ne kanalı, radyo kanalı, radyo istasyonu demedim. Ne kanalı olduğunu gereksiz de, çünkü Kral Pop'un sonunda zaten radyo kelimesi var. O zaman ne diyoruz? Sorun sizde değil, bende millet. Evet. Devam edelim. Olsun bu arada valla. Mesele yapmam. Sorun bende olsun ya. Tembelim mesela. Bu bir sorun mu? Aranızdan evet büyük bir sorun diyenler abi. Tamam da size ne ki yani? Dünyanın en tembel olmayan insanı olsam size mi hizmet edeceğim? Atabiliyor muyum? Bu program ekmek parası. Zaten seve seve yapıyorum. Geçen gün son raddesini yaşadım tembelliğimin. Ve kendimle gurur duyuyorum. Çünkü çok abartılı bir şey. Evet, evet. Yani tembelliğimi paramla besleyebilecek durumda bir finansım olduğu için bak bir film izlemek istedim ve dijital kanaldan satın aldım. Buraya kadar problem yok. Kanapeden kalkıp püfenin çekmecesindeki DVD'yi DVD oynatıcıya takmamak için. Aslında hani belki gidip alırdım çekmeceden DVD'yi ama alete takması gözümde büyüdü herhalde. Bilmiyorum. Satın aldım abi, satın aldım kanapede oturup. Benim ablam Oğlak Burcu, parayla çok sıkı bir bağ var. Bırakamıyor. Bir gün markette kasiyere para öderken baktım uzatıyor parayı ama ezmiş parmaklarıyla parayı, alamıyor eleman. Çekiyor, alamıyor. Bırak abla dedim, yırtılacak, böyle olmaz. Ya beyaz peynir ya para, seç bir tanesini artık. Neyse bu yaptığım tembelliği anlattım. Çok yanlış yapmışsın. 150 lira nedir ya dedi İnek Şaban filmine. Ya 150 lira ne abla dedim ya. Dışarı çıksan bir şey alamıyorsun. Tost 300 lira bu durumda. Oğlum dedi 150 lira, 150 lira birikir daha olur. Vallahi abla dedim, bilsem ki benim giderlerimi karşılayacak kadar 150 liralar var hayatımda. Üst üste birikmesini beklerim ama sırf dişçiye borcum 250 bin lira. Artı inan ki bu müsrifliklerimi başka tasarruflarla telafi etmeye çalışıyorum. Mesela aynı filmi izlerken yemek yapmaya üşendiğim için kalkamadım mutfağa gitmek için. Tuvalet diyecektim ha. Ne yiyorsam. Mutfağa gitmeye üşendiğim için oturduğum yerde izlerken kalkmadım, sehpada kedilerin ödül mamasından vardı. Az ondan yedim. Sonra düşündüm de aslında kedilerin ödül maması da pahalıdır. Buzdolabındaki pilavdan daha pahalıdır. Yani, ama benim... yani ben tasarruf yapacağım diye evdeki kedilerin bütçesine çöküyorum. Kedim Gugu yarın banka hesabını kontrol etse, bu ay mama masrafım niye biraz yükseldi? Birileri bizim azığımızdan mı yiyor diye. Ben de karşısında geçip diyeceğim ki kızım enflasyon. Ödül maması dedikleri şey de öyle gurme diye bildiğin 3 tane minik kahverengi taş veriyorlar bir torbanın içinde. Hayvan da görünce dünyadaki bütün problemleri bitmiş gibi seviniyor. Ben 2 tane yedim, hayatım değişmedi. 3. yiyerken kendime döndüm, dedim ki Bayce sen ne yapıyorsun? İyice manyaklaştım Bayce. Bir doktora görünmenin zamanı geldi artık diye. Değil mi dedim ama cevap veremedim, ağzım doluydu. Ağzım doluydu. Kediler daha çabuk yutuyor da. Neyse en azından mutfağa gitmedim. Bulaşık çıkmadı. Yemek siparişi vermedim. Ekonomik olarak bakınca mükemmelim. Ahlaki olarak bakınca kedilerle aynı seviyedeyim şu an. Ayrılmayın. Yayın devam edecek. Burası Kral Pop Radyo.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Bay J.
1: İyi akşamlar Türkiye. Burası Kral Pop Radyo. Yaz sıcağında bu heyecan, bu enerji neden var bende bilmiyorum sanırım. Bum bum bum kafa gitti. Bum bum bum kafa gitti. Bum bum bum. Adım Bay J, ünlü bir radyo sunucusuyum. Ama geçen ay, yani ünlüyüm evet. Ayın 27'si filandı sanırım. Temmuz ayının 27'sinde sanırım karımla alışveriş merkezine gittik. Giyecek bir şeylere ihtiyacı yoktu, onları almaya gittik. Alışverişimiz sırasında AVM'deyken 3 kişi fotoğraf çektirdi benimle. 8 kişi falan seni çok seviyoruz Bay J diye bağırdı. Sonra mağazada yürürken kendi kendime şey dedim. Vay be oğlum. Vay be Bay J. Vay be kral. Gerçek bir başarı hikayesi. Ve ay sonuna kadar banka hesabında 3270 lira var. Ve az sonra eksiye düşeceksin. Bakın, kalp sağlığımı sanırım benim damarlarım neden tıkanmıyor biliyor musunuz? Çünkü mağazada bir yandan egom yükselirken halkın bana olan sevgisiyle banka hesabının merdivenlerden yuvarlanması tuhaf bir deneyim arkadaşlar. Bence sağlıkla yakından alakası var. Bir yanda Bay J'yi çok seviyoruz diyenler. Öbür yanda mobil bankacılık bana sen bizim için hala asgari varoluş paketisin diye. Hayattan ne zaman nasıl tokat yiyeceğimiz belli olmuyor. Sadece mesleki başarımın bana refah sağlamamış olması değil. Mesela geçen sene kafamda kask. Bütün kurallara riayet ederek motorumu kullanırken arabanın biri kırmızı da geçiyor. Ona çarpmam, popomun kırılması insanı ikilemde bırakıyor. Ya diyorsun ne yaparsam yapayım süper ekstra önlem alacağım bundan sonra. Ya da ben ne yaparsam yapayım hayat planlarını da devreye sokmaya devam ediyorum. Deyip rahatlamak. Arada kaldım. Geçen ilk denememi yaptım. Dedim asla fazla dikkatli olamazsın Bay J. Üst düzey önlemler al dedim. Gece yatağa arıcı kıyafeti ve kaskıyla girdim. Tabii gülün. Gülün siz. 3270 lirayla 55 yaşında baba olmayı denesenize bir bakalım ne oluyor. Ben sadece bu konuyu işliyorum neredeyse. Bazen insanların önemli olan para değil, sağlık demesine hayran kalıyorum. Bunu genelde parası olan sağlıklı insanlar söylüyor da zaten. Parasız biri... Önemli olan sağlık deyince o cümle biraz tehdit gibi geliyor. Çünkü sağlığın bozulursa onu da parayla düzeltiyorsun. Yani sistem çok tatlı kurulmuş yani. Her kapı aynı kasaya çıkıyor. Öğüt. Öğüt vermeyin bana abi. Kafana takma Bay J. Tamam nereye takayım? Bestiyere mi bırakacağım hayatı? Pozitif düşün Bay J. Kardeşim ben pozitif düşününce banka hesabı negatif kalmaya devam ediyor. Test ettim. Evrende o kadar güçlü bir çekim yasası varsa önce kart borcumu kendine çeksin. İnsanlar çok pratik çözümlerle geliyor. Abi yan gelir yap diyor. Ne yapayım? Mesela bu yaşta ne yapayım? İnternetten mum mu satayım? Ha? Instagram'da bir profesör mumun dumanı aşırı zararlı diyor. Bitti mum işi de battı. Benim üretebileceğim en gerçekçi şey şu yaşımda artık şu dönemde hafif pişmanlık ve yüksek tansiyon üretebilirim arkadaşlar. Ben kusura bakmayın. Kendini geliştir. 35 senedir kendimi geliştiriyorum millet. Çıkan ürün bu. Bu var. Yani bu yazılımın güncellemesi geldiyse de muhtemelen... Bir de toplum olarak başarıya inanılmaz saygılıyız. Yeter ki başarı para kazandırmasın. Çünkü para da geldiği zaman bir hafif bir nefret başlıyor. Anladın mı? Ne kadar idealist bir adam bu Bay J ya. 3200 lirasıyla hala bu akşam bize enfes bir radyo programı. Hayır kardeşim idealist değilim. Ödemelerim eksik yatıyor. Fakir kalınca herkes seni romantize ediyor olabilir. Acıdan besleniyorsun. Acıdan falan beslenmiyorum.

0: Best of Bayşe.
1: Adım Bayşe. Bugün duygusal olarak çökük bir haldeyim. Ve nedeni yok. Ben de yapay zekaya şunu sordum. Yapay zeka. Onun istediği gibi sormak zorunda değilim soruları, biliyorsunuz değil mi? O benim esirim, kölem. Yapay zeka. Masal gibi sordum. Bir zamanlar bazen insanların duygusal olarak ne kadar zayıf canlılar olduğunu düşünüyor musun? Evet dedi. Evet dedi oğlum, gün geçmiyor ki ağzıma bir parmak bal çalmasın o aziz bilgisayar bana. Evet eziksiniz dedi bu konuda. Fiziksel olarak bak inanılmaz bir canlıyız. Binlerce kilometre yol yürüyebiliyoruz. Ameliyat oluyoruz, deprem oluyor, evi yeniden inşa ediyoruz. Bir WhatsApp'ta tamam yazıyor, bütün psikolojik sistemin çöküyor. Tamam. İki kelime bile değil, tek kelime. Tehdit. Nokta koymuş. Neden nokta koydu? Tamam yazabilirdin. Tamamdır diyebilirdin. Sonuna kalp koyabilirdin ama sen tamam nokta yazdın. Şimdi ben bununla geceyi nasıl geçireceğim? Ne demeye çalışıyorsun? Bu ne ya? İnsan dediğin canlı milyonlarca yıl evrim geçirmiş, mağaradan çıkmış, ateşi bulmuş, uzaya gitmiş. Hala başka bir insanın ses tonundan ilişki analizi yapıyor. Evet dedi ama biraz soğuk söyledi. Kızım bir dur Allah'ını seversen, belki grip. Gribi var belki. Uçaklarda mesela insanın ne kadar duygusal olarak zayıf bir canlı olduğunu da görüyorsunuzdur. Bu arada sözün meclisten dışarı duygusal olarak çok sağlam olabilirsiniz. Uçak hafifçe sallanıyor, herkes birbirine bakıyor. Normalde hayatında hiçbir şeyden korkmayan biri koltuğun kolçağına sarılıyor. Bir şey mi oldu? Yok kardeş, uçak biraz sallandı. Havadayık ya. Boşlukta salınıyoruz ya, sallanmasa problem var. Uzaylılar mı kaçırdı? Yeni bir geminin içinde miyiz diye endişelen. Çok acayip. Ateş bulmuşuz, tekerleği bulmuşuz, uzaya çıkmışız. Uçak ding diye bir ses çıkarıyor. Hepimiz birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Dikkat edin bak, bir sert bir türbülans olsun, millet birbirine bakıyor. Sanki bir şey yapabilecek bir şey. Sen mi halledersin, ben bir bakayım kokpite. Sen mi halledeceksin, ben bakayım mı? Uçak pistte hızlanıyor. 10 saniye önce ölümden korkmam diyen koltuğa yapışmış, gözleri kapalı, elinde karısının eli. Birbirimizi sevdiğimizi söylemek için niye bu kadar bekledik? Seni seviyorum lan, seni seviyorum. Kırılgan bir canlıyız ama daha çok duygusal olarak. Yoksa hayatta kalma, survivor skill'lerimiz tamam da. 80 kilo et, kemik, organ, 2 tane ciğer, kocaman bir beyin. Uçak biraz türbülansa girince bütün sistem kapanıyor. Annemi daha fazla aramam gerekiyor. Ya bir dur. Ararsın kanka, uçağın düşme ihtimali 11 milyonda bir. İçin rahatlasın yani, o 11 milyonuncu uçuşa da denk gelirsen itiraz etme. Bu kadar küçük bir ihtimal senin başına geliyorsa vardır bir sebebi. Bence anneni uçağa binmeden önce ara bundan sonra.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar millet. Bay J. Ben bugün sağlıklı yaşamdan bahsetmek istiyorum. Cümleye bakar mısın? Ben bile söylerken vücudum itiraz etti. Sen önce kendi karaciğerini düzen.
2: Retatrutit diye bir peptit geliyor arkadaşlar. Efsane. FDA, Amerikan Sağlık Bakanlığı onay vermek üzere. Bayılacaksınız. Çünkü şu anki zayıflama iğneleri gibi değil. Retatrutit zayıflatıyor. Yağ yakıyor. Karaciğerdeki yağları yakıyor. Karaciğer yağlanmasını engelliyor. Bir şey daha yapıyor da umurumda değil artık şu noktada. Ha, kasları eritmiyor. Kasları koruyor. İnanılmaz. Bu bir radyo programı. Dikkatinizi çekerim. Bir adamın monoloğu olarak aklınızda kalmasını istemiyorum. Evet, monolog ama herkes için içinde. Yani ben konuşuyorum diye bütün sorumluluk bende kalmasın. Programı konuşmadığım yerlerini hazırlayan bir ekip var. Eğer bir hata olursa onlara vurun. Teknik açıdan hiçbir etkim yok. Önümüzdeki yaz için şimdiden forma girmeye başladım ben. Çünkü klasik bütün yıl ye, Mayıs ayında diyete ve spora basta taktiğinin belli bir yaştan sonra çözüm değil, eşek şakası olduğunu anlamış durumdayım. Şık bir spor merkezine üye oluyorsun. Vücudu şahane biri size yardımcı oluyor. Bana adını bile duymadığım kaslarımın yerini söylüyor. Bajje, bu alet de flattoidlerim için. Oo, teşekkürler. Ben de zaten bu yüzden spor salonunuza üye oldum. 2 yıldır flattoidlerim. En kötüsü ne biliyor musunuz? Neyle nasıl çalışacağımı bir seferde anlattı gitti. Ve ben 2 dakika sonra hiçbirini hatırlamıyorum. Size hiç oluyor mu bilmiyorum. Bu ultra süper modern spor aletlerinden birine yanlış bindiniz mi? Şükür zaten bir çocuğum var. Daha da kötüsü, bırakın bir daha çocuk sahibi olup olmamayı, sırada sizi bekleyen insanlar var. Ve bakışlarındaki anlamı görebiliyorum. Zavallı aptal hımbıl, DJ parçası, aptal çirkin. Bilmiyorlar DJ olduğumu ama o anda bana öyle geliyor. Ellerimi kollarımı boş bulduğum bir takım deliklere sokmuşum, çevirmeye çalışıyorum falan. Ben saçma sapan. Sonunda görevli geldi, dedi ki beyefendi halterlerin üzerinden kalkar mısınız? İnsanlar çalışmak istiyor. Şimdi karım beni yoga kursuna yazdırdı. İlk gün gülme krizi geçiriyorum zaten her seferinde. Yoga çok trendy bir olay. Sonra da ben de adapte oldum, inanır mısınız? Dün akşam bir pozisyon denettiler. Artık kendi popomu öpebiliyorum. O açıdan çok çok çok müthiş bir yere yükseldiğimi düşünüyorum yogasal açıdan. Karım bana diyor ki bize ne oldu? Eskiden bana şiirler yazardın. Diyorum ki eskiden konuşurken yüzüme bakardın. Sen tekrar yüzüme bakmaya değer bir erkek olduğum kanısına var. Ben sana tekrar şiir yazayım. İlişkiler zor. İlişkisizlik kolay zor. Bir kızla 4 ay çıkmıştım. Bana demişti ki ilişki kelimesinden bile nefret ediyorum. Saçma sapan sorumluluk aramaktan başka bir işe yaramıyor. Şimdi anlıyorum, ilişkisizlik hep daha rahat. Ben yapamıyorum ama ilişkisiz siz kendinizi kurtarın. İyi akşamlar millet.

0: dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasında haftanın en çok dikkat çeken yenileri yine Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sırada Karaf var. Sözü Sezen Aksu, müziği On Notunç imzası taşıyan o zamansız efsane şarkı Kurşuni Renkler yepyeni yorumuyla şimdi yayında.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Yolculuğumuza sürpriz bir düetle devam ediyoruz. Elif Buse Doğan ve Ümit Sayın'ın birlikte imza attığı en taze çalışma Sana Dargınım şimdi Kral Pop'ta.

0: Keşfet.
1: Sırada Ece Mumay var. Sözü ve müziği kendisine ait olan Erhan Bayrak düzenlemesiyle dikkat çeken yepyeni teklisi Yaz Yağmuru'yla Ece Mumay Kral Pop'ta.

0: Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te bu haftanın kapanışını İdo Tatlıses'le yapıyoruz. Dinleyicilerle buluşan yepyeni çalışmasıyla haftayı noktalıyoruz. Karşınızda İdo Tatlıses, Yıkılmayız Öyle.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.